0: Bence Noel Süper arasında bizim koymuyorlar. Tam o büyük.
1: That next person.